Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.

Ezbere bilirim ayrılıkları, ezbere bilirim yalnızlıkları. Söyletmeyin bana bu şarkıları. Kanımla yazmışım, ezberlemişim. Canımla yazmışım, ezberlemişim.

dildeki söz, ateşteki köz gitsin, ölsen kal. Akıp giden zaman, sigaramdan duman, elimdeki aşım, göz üstünde kaşım.

Yeryüzünden toprak, gökyüzünden mavi, hayallerden pembe, aşktan kırmızı. Ulan bedenden can gitsin can, bedenden can gitsin. Bir sen kal, bir sen kal, bir sen kal.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerin deryasından, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

ayrılık treni gelip geçerken, sevda dağlarını delip geçerken, herkes kendisine bir yar seçerken, yine bugün hatırıma sen geldin. Yine bugün hatırıma sen geldin. Sen geldin.

dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen, bir de ben, olamaz imkansızsın.

barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmek.

ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nı

İki köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bugün

Sevginin, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi

Aramızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde nice bayramlara

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin

Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olma.

Baj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Kalpten kalbe, safa sağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin.

Kibir Tesisat Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek

kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

0: Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
0: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Macun tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıkları

0: deniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Hazırpen, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Tosya'da. İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.

getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz eder. Sevdikleriyle bayram geçirmek isteyen, bu sebeple ilçemize gelen vatandaşlarımıza hoş geldiniz der. Tüm hemşehrilerimin bayramı

eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bu

Birliğin, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli.

refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde

Bayramlar, İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokal

Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kibir Tesisat Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek

bir kurban bayramı dilerim. Sayın Hafriyat Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

Geceyi paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık, Muhammed Koca Bıyık, Yunus Emre Koca Bıyık.

Ellerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

0: Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilekleriyle.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis.

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366-313-0506, 0538-492.

0: Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

yaz işlemiş içime. Üşümedim hiç bu kadar.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşağı Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

Uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Hazırpen, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Tosya'da. İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimiz.

Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Antosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Değişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: geldi. Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Yine gülüm ya. Afiyet olsun abi. Bebeğine yeter abi. Sesler gibi manzara ya. İzmir'de.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

0: Kapadosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Kurban Bayramı cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, milletimizin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Bayram

etmeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce

Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken hep bir arada daha çok barışın olduğu, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı, sevginin çoğalarak arttığı, sağlık ve huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımız Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca

Tosyalı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

Bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bu

Birliğin, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Tekeli. Birlik ve beraberliğimizi arttıran, değerlerimizi ve inancımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluk

refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde.

Bayramlar, İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı

Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Hey! Kurban bir olma

Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a.

Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kibir Tesisat, Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek

ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık.

0: gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Biberlerimiz, lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası'yı

hiç duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şov fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: neyle emrettiyse onu yerine getirirler. İsyan etmezler. Bazıları tesbih çekerler, Sübhanallah derler, bazıları Elhamdülillah derler, bazıları Allahu Ekber derler, bazıları kullarının, mümin kullarının bağışlanması için dua ve niyazda bulunurlar. Onlar da bıkmak, usanmak, yeter artık demek yoktur. Peki böyle bir varlık nasıl olur da insanoğlundan aşağı olabilir? İşte insanoğlunun nefsiyle mücadele ettiği müddetçe meleklerden dahi üstün kılıyor Cenab-ı Hak. Çünkü nefis insanı dünyaya zorlar, şehvetine zorlar, Allah'tan uzaklaşmaya zorlar. Çünkü onun yardımcısı şeytan aleyhillanedir. Bu cihetle biz Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilerekten dünyayı yerine getirir, dünya hayatını yerine getirmek suretiyle ömrümüzü bu şekilde tüketebilirsek, işte Allah yücelerin en yücesine kullarını çıkarır. Çünkü Allah-u Teala'nın huzurundan kovulan düşman, yani şeytan ne demişti? Ya Rabbi sen bana müsaade et, senin salih kullarını senin yolundan döndüreyim. Mevlam da ne buyurmuştu? Benim salih kullarım sana uymazlar. Yani gerçekten bana inanmış. Benim gönderdiğim bir Resul'e, Peygamber'e inanmış olan bir insan sana inanmaz, senin yolundan gitmez. Benim salih kullarım sana inanmazlar ama belli bir vakte kadar sana müsaade ettim dedi. İşte o vakte kadar şeytan görevini yapıyor. Allah'tan müsaade aldığı andan itibaren o vakte kadar, Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği o vakte kadar o görevini yapıyor. Ne yapıyor? İnsanoğlunu Allah'ın yolundan uzaklaştırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden ve muhabbetinden uzaklaştırıyor. Peki, biz kimi dost bileceğiz o zaman? Allah ve Resulü'nü. Kimi düşman bileceğiz? Allah ve Resulüne düşman olan herkesi biz düşman bileceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca insanlığa neyi öğretti? Allah sevgisini, Allah korkusunu, Allah'a gerçek manasıyla kulluk etmemizin nasıl olabileceğini öğretti. Ayet-i Kerime'yi bu şekilde ümmetine bildirdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar, beni yücelsinler diye yarattım buyuran Mevlam'ın ayetini ümmetine tebliğ etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunurlarken, ya Ömer beni ne kadar seviyorsun diye sormuşlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e ne demişti? Annem ve babamdan sonra en çok sizi seviyorum ya Resulallah. Olmadı dedi. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmeniz gerekiyor. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden çok seveceğiz ki gerçek manasıyla sevgiye kavuşmuş olabilelim. Peygamberimiz beni sevin ki Allah'ı sevmiş olasınız diye buyuruyor değil mi? Demek ki Allah ve Resulünün sevgisi ilk önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden geçiyor. Peygamberimizi seven bir insan da Allah'ı sevmiş oluyor. Peki sevgi nasıl olması lazım? Sevgi şöyle olması lazım. Hani hikaye ederler ya, adam bir kızı sevmiş oğlan, o kadar aşık olmuş, o kadar aşık olmuş ki hiçbir şeye gözü görmüyor. Kız demiş ki, bana sevgini belli etmeyi ister misin? İsterim. O zaman git annenin kalbini çıkar bana getir. Oğlanın gözü dönmüş, kızdan başka bir şey görmüyor. Yani o kadar bağlanmış, o kadar sevmiş ki hiçbir şey gözüne gözükmüyor. Annesini tenha bir yere götürüyor, rivayete göre. Öldürüyor ve kalbini çıkarıyor. Tam kıza böyle bir kapalı kap üzerinde getirmek üzereyken ayağı bir taşa takılıyor ve düşüyor. Hani düştüğümüz zaman ne deriz? Anam deriz değil. İşte o oğlan da öyle diyor. Anam diyor. O kalp oradan tabağın içerisinden oğlum diyor. Yani bu kadar sevgi, bu kadar muhabbet ancak ve ancak annelerde olur. Ama o delikanlının sevgisi o kıza o kadar fazla olmuş ki annesinin kalbini çıkaracak kadar canileştirmiş. Başka bir şey görmüyor. Yani bu misaldeki maksat nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle bir seveceğiz ki başka bir şeye gözümüz görmeyecek. Biz ne yapıyoruz şimdi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben inanırım ve tasdik ederim ki Allah birdir, eşi benzeri ortağı yoktur. Ben yine şehadet ederim ve tasdik ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Tasdik ettik mi? Ettik. İman dairesine girdik mi? Girdik. Yeterli mi? Değil. Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum diyen bir insan onların gösterdiği istikametten ayrılmaz. Bugünkü halimiz nasıl? Bugünkü halimiz lisandan kalbe aksetmeyen, aktarılmayan veyahut da akmayan bir sevgi, muhabbet, bir iman noktasındayız. Dilimiz söylüyor, ben Allah ve Resulünü çok seviyorum. Kalp diyor mu bunu demiyor. Peki bir insanın asıl niyeti nerede olur? Kalpte olur. Kalpte olan dile aksetmek suretiyle şehadet ve tasdikin dil ile ikrarına sebebiyet verir. Ama bizim tam ters haline geldim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ya, inandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar. Biz inandığımız gibi yaşamayı terk eder hale geldik. Çünkü bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği neydi? Allah'a gerçek manasıyla kul olun. Onun istediği istikametten ayrılmayın. Ben de ne görüyorsanız onları yerine getirin. Peygamberimiz böyle bildirdi bizlere. Peki biz bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Dünyanın kalplerimizi istila etmesinden kaynaklanan bir vahşetle, efendim, bir istila ile karşı karşıya kaldığımız için yapamıyoruz. Alimler öyle buyurulmuş. Ahir zamanda ibadetler merasim maksadıyla yapılacak. Merasim kabilinden yapılacak. Cuma'ya insan haftada bir gün bir ibadet yapayım da öbür taraftan dünyaya sarılayım diye gidecek. Bayram namazlarını kaçırmayacak. Ama beş vakit namazı kılmayacak. Bayram namazı nedir? Vaciptir. Beş vakit namaz nedir? Farzdır. Farz mı üstün, vacip mi üstün? Tabii ki farz üstün. Vacibi de terk etmeyeceğiz ama farz her mükellefin müstakil olaraktan yapması, yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Farzın inkarı insanı küfre götürür. Farzı inkar etmeden yapmayan günahkar olur. O zaman beş vakit namazı kılmıyorsak, inanıp da kılmıyorsak günahkarız. Ama ehemmiyet vermeden olsa da olur, olmasa da olur. Kılmasam ne olur canım? Herkes kılmıyor, ben de kılmasam olur kabilinden hareket ederse bir insan iman noktasında kendini zaafa uğratır. Değerli müminler, başta okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Zümer suresi 9. ayet-i celilede öyle buyuruyor. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْاَلْبَابِ De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğru ancak akıl izan sahiplerini anlar diyor. Doğru olanı ancak akıl ve izan sahipleri anlar. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. Beş vakit namazını kılanla beş vakit namazını kılmadan bu dünyadan ayrılanlar bir olur mu? Olmaz. Beş vakit namazı kılanlar kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Beş vakit namazı kılmayanlar kimin dostudur? Şeytanın dostudur. Şeytan kimin düşmanıdır? Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanı olan her şey benim de düşmanımdır. Müslüman Allah'ın dostunu dost edinir, düşmanını düşman edinir. Eğer ki insan Allah'ın düşmanını dost edinirse hakiki olaraktan sevdiğini belli etmeye çalışan Allah sevgisi kalbine yerleşmemiş demektir. Yolda gördüğünüz zaman Ahmet dersiniz, Mehmet dersiniz, Hasan dersiniz, Hüseyin dersiniz. Bakın hepsi bir Müslümanın ismi. Aşere-i Mübeşşere'den efendim Peygamberimizin etrafında, civarında her gün bulunan ashab-ı kiramın isimlerini ecdadımız çocuklarına, torunlarına vermiş. Niye vermiş? Onların ahlakıyla ahlaklansınlar, kıyamet gününde onların şefaatlerine mazhar olsunlar diye vermişler. Ha bugün isimler değişiyor. Baktı ki adam, kendisinde hayır yok, hanımında hayır yok, gelecek evladında da ümit var değil. Onun ismini artık aleyna, ileyna, cem, şudur, budur, yani aslı astarı olmayan, hiçbir manası olmayan isimler veriyor. Ya çocuğum diyor, nasılsa iman ehli gibi yaşamayacak. Onun için ben de bunun ismini, efendim bir gayrimüslimin ismine benzer bir isimle isimlendireyim. Hiç duyulmamış, kimse tarafından zikredilmemiş bir isimle zikredeyim diyerekten sapıtıyor gidiyor. İşte onun için aziz cemaati müslimin, bizler dikkat edeceğiz. Kendimizi kurtarmaya çalıştığımız gibi nesillerimizi de kurtarmaya çalışacağız. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak huzuruna davet ettiği zaman 5 vakit namazını kaçırmadan kılanlar, cumasını terk etmeyenler, vaciplerini yerine getirenler, sünnetlere ittiba edenler sevinecekler. Çünkü herkese bir amel defteri verilecek. İkra kitabek denecek. Kitabını oku ve yazılmış olanları oku denecek. Hepimiz birer birer bu defterlerimizde yazılı olanları okuyacağız. Her birerlerimiz ilkokul, ortaokul, lise mezunları cemaatsiniz. Okullara gittiğiniz zaman size hocanız bir soru hazırlıyor. Öğrettiklerinin öğrenildiğini, öğrenilmediğini öğrenmek için, bilmek için size bir soru kağıdı hazırlıyor. Bu soru kağıdını cevaplayanlar kurtuluşa eriyor mu? 10 alıyor mu? 9 alıyor mu? 8 alıyor mu? Alıyor. Peki hiç çalışmayanlar kopya çekiyor. Çekemeyenler 0 alıyor. E şimdi hiç bilenlerle bilmeyenler bir oldu mu olmadı. Biri sınıfta kalıyor, biri sınıfı geçiyor. Kıyamet günü de öyle. Kıyamet gününde sınıfı geçenler olacak. Sınıfta kalanlar olacak. O kalanların bir daha o şeyi hatalarını telafi etme imkanı olmayacak. Çünkü Allah bizi bu dünyaya bir daha göndermeyecek. Belli bir zamanımız var, belli bir ömrümüz var. Her birerlerimizin ömrü gizlidir. Niye gizlenmiş bu ömür? Her anlarını, her saniyelerini iyi değerlendirsinler diye gizlenmiş. Yoksa ki bir insana 80 sene ömrüm var deseler, 79 senesiniz gayrimeşru şeylerle geçirir, son bir senesini Allah'a adanmak suretiyle geçirmeye çalışır ve bu şekilde de kurtuluş erir. Bu adalet mi? Olmaz. Allah her şeyi adaletli olaraktan insanoğluna bildirdiği için ömründe gizlemiştir. Her saniyesini, her anını iyi değerlendirsin diye. Rad suresi 28. ayeti celilede Rabbim buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Onlar iman eden ve kalpleri de daima Allah'ı hatırlayıp anmakla sükunete erenlerdir. Ela biliniz ki ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Demek ki kalbin işlevi o. Biz bugün tıp literatürüne baktığımız zaman kalp kasılıyor, gevşiyor, kasılıyor, gevşiyor, kanı pompalıyor diyor, başka bir şeyini bilmiyoruz. Ancak şu kalp var ya, Allah'ı zikrederse vazifesini yapmış oluyor. Allah'ı zikretmezse bu kalp yarın kıyamet gününde insanoğlundan davacı olacak. Ya Rabbi sen beni bir kişinin vücuduna yerleştirdin, damarlar taktın, vücudunun her tarafına seni zikretmesi, senin zikrinin tesirinin erişmesi için beni verdin. Ama bu kul beni senden uzak kıldı, zikretmedi, Allah demedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmedi, günahlarına tevbe etmedi, dönüş yapmadı diyerekten kıyamet gününde bu kalp insanoğlundan davacı olacak. Eğer ki bir insanın kalbi Allah'ı anmakla mutmain oluyorsa, yani huzura kavuşuyorsa, o zaman huzuru biz başka yerde aramayacağız. Huzuru kahvehanelerde aramayacağız. Kumarhanelerde aramayacağız. Zinahanelerde aramayacağız. 24 saat televizyonun başında aramayacağız. İnternet sayfalarında, Facebook'larda, Instagram'larda aramayacağız. Gerçek huzuru Allah'ı zikretmekte bulacağız. Bunun en başlangıç noktası nedir? 5 vakit namazdır. Bir kul 5 vakit namazı kıldığı zaman ne yapmış oluyor aziz cemaat-i müslümin? Bir defa Allah'ın davetine icabet etmiş oluyor mu? Oluyor. Hayya alessalah diyor müezzin efendiler, haydın namaza. Hayya alelfelah diyor, haydın kurtuluşa. Bu sesi duyan bir mümin hemen işini gücünü terk ediyor, orada bırakıyor, Allah'ın huzuruna koşuyor. İşte Allah kendisini davet etmek suretiyle huzuruna bir kuluna seslendirdiği zaman o kul ona icabet ederse buluşma başlıyor. Buluştular mı? Buluştular. Allahu Ekber diyerekten iftah tekbirini aldı mı bir kul? Bütün her şeyi arkaya attım. Ben sevdiğimle beraber olmaya başladım diyor. Haşa ve kella, Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzehtir. Bir caminin köşesinde, bir seccadenin başında değildir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmak demek, her şeyiyle beraber yaratısının himayesinde olduğunu bilmek demektir. İftar tekbirini alan bir insan Allahu Teala ile konuşmaya başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Aleminin Rahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin. Allahu Teala'nın kendisine göndermiş olduğu ayet-i kerimeleri yine kendisine bildiriyor. Nedir bu? Mukabeledir. Ramazan-ı Şerifler'de hafız efendiler Kur'an-ı Kerim okur, karşısındaki Müslüman açar Kur'an-ı Kerim'ini dinler. Yani onu okumak suretiyle Allah'ın göndermiş olduğu ayetleri öteki kalplere, öteki sinelere tesirli hale getirmeye çalışır. İşte kul da Allah'ın huzuruna davet edildiği zaman onunla konuşmaya başlar. Peki bir insan sevdiğiyle konuşmaya başladığı zaman zamanın farkına varır mı? Varmaz. Saatler geçer, belki haftalar geçer, belki aylar geçer ama zamanın farkına varmaz. Niye? Sevdiğiyle beraber olduğu içindir. Peki biz bugün kıldığımız namazlarda biraz daha uzatalım mı diyoruz? Bir evvel şu namaz bitsin de camiden çıkalım veya seccademizden ayrılalım mı diyoruz? Eğer ayet-i kerimeleri biraz daha uzatmak suretiyle sevdiğiyle beraber olmayı arzu ediyorsa gerçek sevgiye ulaşıyor demektir. Ama şu namazı bir an evvel bitireyim. Yani okuduğum anlaşılsın anlaşılmasın önemli değil. Okuyayım da hemen çavuşça namazdan kurtulayım derse o zaman gerçek sevgiyi kazanamamış demektir değil mi? Bir an evvel buradan uzaklaşayım diyen bir insan sevdiğiyle beraber olmayı arzu etmeyen insan demektir. Gerçek sevgiye aşık olmayan, gerçek sevgiyi istemeyen insan demektir. Allah korusun. İşte bu hatalardan dönmek, şu dil konuşuyorken, göz görüyorken, kulak duyuyorken tevbe ve istiğfar ile mümkün olacaktır. Dönüş yapmak, gerçek manasıyla direksiyonu çevirebilmek demek, tevbe ve istiğfar direksiyonunu çevirmek demektir. Rabbim, ben aciz bir kulunum. Sen benim Rabbimsin. Merhametlilerin en merhametlisin. Biliyorum ki kulun bir hata ettikten sonra af dilediğin zaman af kapısını o kulunun karşısında kapatmazsın, yüzüne çarpmazsın. Ben de buna sığındım, af kapına geldim. Rabbim beni de affet diyerekten bu ilticayı yapabilirsek Allah bütün kullarını af ve mağfiret eder. Gerçekten dönüş yapabilen, kalbi titreyen, gözü yaşaran, mahzun olan bir insanın Allahu Teala ricasını, Allahu Teala niyazını reddetmez. Ama bunu başarabilmek neyle mümkün olur az cemaat-i müslümin? Yediğimizden, içtiğimizden, gördüğümüzden, duyduğumuzdan, zikrettiğimizden, tuttuklarımızdan, gittiklerimizden, yani vücudumuzdaki azaları gerçek manasıyla gerçek yerlere ulaştırıp ulaştıramadığımızdan kaynaklanır. Göz harama bakarsa, kulak haramı duyarsa, dil yalan zikrederse, gıybet ederse, ayak fahiş olan yerlere giderse, el haram olan şeylere tutarsa kalp mutmain olur mu? Olmaz. Olmaz. Demek ki bugün eksikliğimiz burada. Yani nesillerimiz bizlerden uzaklaşıyorsa, asi oluyorsa, karşı çıkıyorsa, söz dinlemiyorsa yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Ne demişler? Dedesi bir acı erik yemiş, torunun dişi kamaşmış. Her şey şu ağızdan girerse vücudun bazı yerlerine tahribata ulaştırır. Tahrip eder. Kezzap gibidir. Biz biz bilmeyiz. Ağzımızdan güzel bir şekilde alırız ama vücudumuzun neresine sirayet ediyor, neresini mahvediyor bilemeyiz. Onun için değerli müminler, bir insan kendisinin kurtuluşunu istediği gibi nesillerinin kurtuluşunu da isteyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz birer çobansınız, güttüğünüz sürüden mesulsünüz buyuruyor. Kişi evladından, torunlarından, ailesinden, evinden, barkından sorumludur. Onlara güzel şeyler öğretmeye çalışacak. Kendisi öğretemiyorsa öğretilen yerlere gönderecek. Onların da kurtuluşuna vesile olacak. Bir insan vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Üç şeyden ötürü kapanmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi de arkasına bırakmış olduğu salih bir evlattır. O evlat namazında olursa, ibadetlerini yaparsa, haramlardan kaçınırsa, hayır hasenatını yaparsa, güzel bir ahlak üzere yaşarsa, anne ve babasının amel defterlerine o hareketleri yaptığı müddet içerisinde sevap hanesine sevap yazılır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Öyle bir an geliyor ki diyor, İmamiyeti bir başkasına bırakmayı istiyorum. Ve elime aldığım bir kucak dolusu odunla beraber namaza gitmeyenlerin evlerine gidip onların evlerini kül ufak yapmak istiyorum diyor. Değerli müminler, şu camiler, şu muhabbetler iftar vesilesi olmak için yapılmamış. Falan efendi, filan efendi yaptı desinler için yapılmamış. Müminler içerisinde huzurla ibadet edebilsinler. Gönüller birleşsin, sineler birleşsin. Birbirlerinden elektrik alsınlar, birbirlerinden feyiz ve bereket alsınlar diye inşa edilmiştir. Ama şu camiler, siz olmazsanız, evlatlarınız olmazsa, torunlarınız olmazsa, gelecek nesillerimiz bu mabetlerle olmazsa, buraları örümcek bağlar. Bir müddet sonra sıvaları dökülür, bir müddet sonra tavanı çöker, bir müddet sonra kullanılmaz hale gelir. İşte bu imar ettiğimizin sevabı kadar harap olmasına sebebiyet verdiğimizden ötürü vebali de bizler üzerindedir. Bakınız, çoluklarımıza, çocuklarımıza şu camiye gelmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. O nesillere, gelecek nesillerimize ibadetin ne demek olduğunu, caminin ne demek olduğunu, cemaatin ne demek olduğunu aşılamak lazımdır ki geleceğimizden korkmayalım. Ama babaları bir camiye gelirken yoldan ayrılıp evlatları kahvehaneye giderse o nesillerden korkmak lazımdır. Sizden istirhamımız odur ki geliniz bugünden tez yok, kendimize gelmeye çalışalım. Bendiğimize dönelim, tevbe istiğfar edelim, Allah'tan af ve mağfiret dileyelim. Şu mübarek cuma günü ve bayram günü hürmetine Rabbim'den nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah etmesi için dua edelim. Kıyamete kadar gelecek nesillerimizin ibadet ve taat aşkıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık şuuruyla ömür sürmelerini ve sürmemizi temin ve tesir altında oturtması için Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunalım. Bayramınız mübarek olsun, cumanız mübarek olsun. Rabbim nice nice bayramlara, cumalara birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde, memleketimizin birliği, dirliği ve saadeti içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Rabbim her türlü düşmanların şerrinden memleketimizi, milletimizi ve mukaddesatımızı muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Bayramı cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, milletimizin birbirine

barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar

huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

Bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bugün

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi

bağımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Hey. Kurban bir olma

haftalardır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Avantaj Alışveriş Merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramı'nı

bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık.

Lerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
2: Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim.
0: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafe'de. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları...

0: dinliyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Hazırpen, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Tosya'da. İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum, tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dilek

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Üreten ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de
2: reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Çatı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize İçe Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10

0: 33. Dinle yavrum, dinlen, esmer yarım,
1: dinle. Cazibe Alışveriş Merkezi Ipsi saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 TOSYA.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar

Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken hep bir arada daha çok barışın olduğu, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı, sevginin çoğalarak arttığı, sağlık ve huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın milletimizin huzuruna, mutluluğuna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni eder. Başta Dilküşah Mahallesi sakinlerimin, Tosyalı hemşerilerimin, ülkemizin, milletimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutlar. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar yaşamayı Yüce Allah'tan niyaz ederim. Dilküşah Mahallesi Muhtarı Lokman Ekim Şifalı Bitkiler Tat Bul Kuru Yemiş İsa Bacaksız. Bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini bilerek birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temel. Kendisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi

aramızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde nice

bayramlar İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar

Hayırdır? Kurban Bayramımız mübarek olsun. Avantaj Alışveriş Merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kibir Tesisat, Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek

Sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

0: Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşağı Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor.

kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya hazır pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Kadın Bayramı'nı tebrik eder, Kurban Bayramı'nın tüm Tosyalı halkımıza ve ilçemizde bulunan tüm misafirlerimize sağlık, huzur ve mutluluklara vesile olmasını dilerim. Tosya Kaymakam Vekili

barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz eder. Sevdikleriyle bayramlar.

Tatlı Gel. Birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken hep bir arada daha çok barışın olduğu, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusunun yaşandığı, sevginin çoğalarak arttığı, sağlık ve huzurun eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

Bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bu

Birliğin, barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası.

refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde nice bayramlara

Bayramlar, İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Hey! Kurban bir olmak

Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır.

dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

Geceyi paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

Gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.

Yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 70.

Pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim Sanayi Ticaret Limited.

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: 2004 mit Mustafa Sandal.
1: Mustafa Sandal.
2: Mustafa Sandal.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimizle

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümü.

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.

Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
1: Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

0: Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442. Reklam

hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar

eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken bugün

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi

Bağımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde nice

Bayramlar, İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece de bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar

Kurban bayramımız mübarek olsun. Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kartallar Kapı. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kibir Tesisat, Osman Kibir. Heyecan ve özlemle beklenen mübarek

Kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat, Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini.

ve Allah'ın bize bahşettiği her şey için şükretme günüdür. Sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu bayramlar dileriz. Aime Petals. Bayram, dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir kurban bayramı dileriz. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık.

Hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

0: gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çayevi.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

alanınız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşan Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye besleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazırpen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazırpen'in

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

kuvvetli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan birlik bağları kolay kopmaz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce

eksik olmadığı bayramlar geçirmeyi temenni ediyor. Bu duygular içerisinde bütün İslam aleminin ve Tosyalı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık ve esenliklerle dolu nice bayramlar diliyorum. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin. Bayramlarımız bir arada olunca daha güzel ve daha anlamlı. Beraberlik ve dostluk duygularımızın pekiştiği bu özel günler aynı zamanda aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı da güçlendirmeye vesiledir. Kurban bayramlarında teslimiyet, paylaşım, bereket ve şükür vardır. Sevgi ve merhamet vardır. Rabbim hem dua edenlerden hem dua alanlardan olmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Müslüman aleminin ve ülkemizin Tosyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı. Kurban Bayramı'nın

bayramlar, gönüller arası sevgi köprüleri oluşturan, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttıran müstesna günlerdir. Milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşarken, bu

barışın, huzurun hakim olduğu nice bayramlar geçirmek temennisiyle başta Tosyalı hemşerilerimin, tüm üyelerimizin, esnaf arkadaşlarımızın, Türk İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Tosya Ticaret ve Sanayi.

Bağımızı kuvvetlendiren, aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz, ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, başta odamıza kayıtlı üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşerilerimizin ve Türk İslam aleminin bayramını kutluyor. Sağlık ve mutluluk içerisinde...

Bayramlar, İslam aleminin zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı

Bu vesileyle tüm esnaf arkadaşlarımızın, kıymetli Tosyalı hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Tosya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Bu vesileyle yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta odamıza kayıtlı tüm üyelerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın, Tosyalı hemşehrilerimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularla tebrik ederim. Tosya Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Necati Taşçıoğlu. Kurban bir olmak

Kurban bayramımız mübarek olsun. Avantaj alışveriş merkezleri. Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban bayramımız mübarek olsun. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan.

Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin. Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi de kurban Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramı'nı

Kurban Bayramı dilerim. Sayın Hafriyat Yusuf Sayın. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü

geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık,

hediyelerinden biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Özmer Otoservisi.

0: gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Çayın merkezi Yalçınlar Çay Evi.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
0: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimizle

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımızda mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Bir için, park alı için çocuk pansu, güven bir mekan su, bir mekan sunuyor. Cevap öğrencilerimize öz, öğrencilerimize. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ali Ali Ali. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine

0: bulmaktadır. Önemli iletişim. Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

Hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: 0505 587 47 37. Oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL bayram kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimizle

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: kedi. Çağırını gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis.

İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler, Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

bas vakit tamam. Akşam diyordum, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu gönül ağrısı. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümde. Ne serden geçilir, ne yerden. Korkuyorum gecelerden. Bel bağladığım tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgilimi Beşiktaş'ta. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni başta. Beşiktaş deyince Süleyman Seba abime, en büyük başkana saygılar.

musikisine gönül vermiş saygıdeğer dostlarım. Ben görme engelli sanatçı, udi bestekar Ruşen Yılmaz. Nacizane eserlerimden okuyup çaldığım albümümü, mensubu bulunduğum Görmezleri Topluma Kazandırma Müzisyenler Derneği yararına okuyor. Siz değerli halkımın sonsuz ilgi ve alakalarını bekliyor. Teşekkürler ediyorum efendim.

geldim artık. Ne seven isterim, ne vefalı bir dost. Aldan aldan öğrendim artık. Öğrendim artık. Öğrendim artık.

Yüreğimde biriktirdim tüm anıları. Maziyi düşledim yine bu gece. Dakikalarca, hatta saatlerce sana ağladım yar. Dışarıda yağmur, camlar buğulu. Yoluna bakar durdum sabaha kadar. Sanki her an geleceksin gibi, sanki her an geleceksin gibi umutlar biriktirdim sana yar. Vay be sevgili, vay be iki gözüm. Şimdi yoksun ya, gelmiyorsun ya. Bir daha olmayacaksın ya. Sensiz nefes neye yarar?

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum. Bu hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum.

Yaram var derinden sızlayan, sevdam var, sevdam var gönülleri ağlatan, acım var yürekleri burkan, hele öyle bir kaderim var ki beni bu hale koyan. Dünyanın derdi içimde kalsa, tüm güzeller hep benim olsa, istemem, istemem senden başkası benim olsun.